0: da söyledi. Sağlık kutumaya bakıp masada tedbirli zeminlere konkurdu gamiyin sütü aldı ve sen tırkı piyanı yazına elmakta sütü gayet basalı parçalı boyuna misli onun akıl.
1: Hani sağlık kutumaya bakıp masada harmoni prisat ayakını eğer sporal ve davran sitmelerde sadece bunu var hele misli balı var ya.
0: Onu var mı? Miskin tak var, oraya böyle kuruyor, kurmayı ve kağıtla bayılan rodin alama, bir sene sonra kalma sokun var mı? Dolayısıyla böyle oluyor böyle bakıyor.
2: Sabah kahvaltı. Bu sefer ikram var.

kadar insan Türkiye'de sizden tarihin kirtleri mübarekler Adana'nın sabrıca tek diye hafif sıra. O Adana'nın bir şeyleri yasin düşük sıra.